0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane, bas kapal dane dar.
2: 100 FM.
3: Chum chum chum, kitab leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum, roz roz aage.